0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Say a little bit more quiet.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM
2: Radio Light.
3: Hallelujah.

Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

Open it up your

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İblis, Tanrı'ya itaatsizlik etmeniz için yanınıza yaklaşıp sizi ayartmaya çalıştığı her seferinde işte o anda bir seçim yapmak zorundasınız. Tanrı'nın sözleri doğru mudur, değil midir? İblisin ileri sürdüğü gerekçeleri mi dinleyeceksiniz, yoksa ayartıya, Tanrı'nın kendi sözünde bildirdiklerine uygun olan karşılığı mı vereceksiniz?
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda ayartı konusunu ele almaya devam edeceğiz. Ayartıya daha fazla direndikçe üzerimizdeki baskısı daha da artıyormuş gibi gelir. Ayartı ile gelen baskı adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: ay artıyla nasıl başa çıkarsınız? Öylesine tepki mi verirsiniz, yoksa verdiğiniz karşılığın belli bir biçimi mi vardır? Ay artılar her zaman aynı biçimde gelmeyeceği gibi, her zaman aynı biçimde karşılıkta verilmez. Ancak sevgili dostlar, verilen karşılık en azından bazı koruyucu unsurlar içerir. Ay artılarla başa çıkmanın en bilgece yolu, kanımca budur. Bugünkü programda Rab İsa Mesih'in karşılaştığı ay artıları ele alacağız. Çünkü o da ay artılarla karşılaştı ve baskının doruğunu yaşadı. Şimdi lütfen Matta 4. bölümü açın. 1-11 ayetlerini okumak istiyorum. Matta 4. bölüm 1-11. Ayetlerde bakın neler yazılı. Bundan sonra İsa, iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı ona gelip, "Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun," dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Kutsal yazılarda insan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp dedi ki, "Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır, Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." İsa, İblise şu karşılığı verdi. "Tanrın olan Rabbi sınama," diye yazılmıştır. İblis aynı şekilde İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkarıp ona tüm görkemiyle dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. "Yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim," dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. "Çekil git şeytan. Tanrın olan Rabbe tap. Yalnız ona kulluk et," diye yazılmıştır. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler de gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şimdi sevgili dostlar, eğer aynı sorunla sürekli olarak karşılaşsaydık, onunla başa çıkmayı öğrenmenin en iyi yolu, benzer sorunlar yaşayan birilerine gidip ne şekilde hareket ettiklerini öğrenmek olurdu. İsa Mesih hiç kimsenin karşılaşamayacağı ayartılarla karşılaştı. O hem Tanrı hem insan olduğu için denemeleri sırasında İblis ona bütün gücüyle saldırdı. Biz genellikle İsa Mesih'in ayartılarıyla karşılaştığı dönemin yalnızca bu dönem olduğunu sanırız. Ama aynı olayın Luka kısmındaki anlatımında şöyle yazılıdır. Şimdi buradan okuyalım. Luka 4:13. İblis İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Demek ki İsa Mesih'in ayartılarla karşılaştığı tek zaman bu değildi. Şimdi onun karşılaştığı ayartıları ele almak ve bunlara verdiği karşılıktan kendimize dersler çıkarmak istiyorum. Zira hepimiz geçmişte olduğu gibi gelecekte de şimdiki ayartılarla karşılaşacağız. Bu durum Rab İsa Mesih'in geri dönüşüne ya da bizi yuvamıza, yani göklere çağırmasına, yani cennetine çağırmasına dek sürecek. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Peki İsa Mesih niçin denemelerden geçmişti? Tanrı'nın bakış açısıyla bakıldığında bunun iki nedeni olduğunu sanıyorum. Kutsal kitapta Matta 4:1'de şöyle bildirilir. Bundan sonra İsa, iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. Tanrı, oğlunun denenmesine niçin izin verdi? Bunun başlıca iki nedeni olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi, Rab İsa Mesih'in tümüyle günahsız olduğunu, dolayısıyla kurtarıcı olmaya layık olduğunu göstermekti. İlk neden budur. İkinci neden son derece önemlidir. Yaşamımızda uygulanması nedeniyle aslında bizim için daha da önemlidir. Dikkatle dinlemenizi istiyorum. Bir anlığına Rab İsa Mesih'in vaftizini düşünün. O vaftiz olarak günahkarların izlediği bir yolu izledi. Bizler de Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğumuz ve vaftiz olduğumuz zaman Mesih'in bedenini simgelemiş oluruz. Yani onun ölümüyle, gömülüşüyle ve dirilişiyle özdeşleşiriz. İsa Mesih Şeria Nehri'nde vaftiz oldu. Bunun nedeni bir günahkar olması değil, tümüyle günahsız olmasıydı. İsa Mesih insan bedeni almış olan Tanrı'ydı. Onun vaftizi kaybolan insanlıkla özdeşleşmesinin simgesiydi. yani vaftizi sırasında kendisini kurtarılmamış insan oğluyla özdeşleştirdiği bir deneyim yaşamıştı İsa Mesih. Göksel Baba vaftizinden sonra Kutsal Ruh aracılığıyla onu denemek üzere çöle yönlendirdi. Bunun amacı karşılaştığımız ayartıları ve sınanmaları onun da bilmesi, bu açıdan bizimle özdeşleşmesiydi. İsa Mesih'in insanlıkla ilk özdeşleşmesi böyle oldu. İsa Mesih böylelikle yaşamda karşılaştığımız her türlü sıkıntıda, ayartıda ve denenmede bizimle özdeşleşmiş oldu. O ayartıyla karşılaştığımızda teselli ve yardım bulmamız için bizimle özdeşleşmeye geldi. Ayartılmak, kötü olanı yapmaya yöneltilmek olarak da tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, ayartılar kişiyi Tanrı'ya itaatsizlik etmeye ve baş kaldırmaya yönlendirir. Şimdi burada Rabbimizin ne yapmak için geldiğine değinmek istiyorum. Bununla ilgili olarak iki parçaya bakacağız. İlk önce İbranilere Mektup 2:17-18'i okuyalım. İsa Mesih'in bizimle nasıl özdeşleştiğini anlamamıza yardımcı olacak çok önemli bir ayettir. Kutsal yazılarda şöyle bildirilir sevgili dostlar. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık baş kâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre sınananlara yardım edebilir. Yani bizimle özdeşleşmesi ve bize gerçekten yardım edebilmesi için her açıdan bize benzemesi gerekiyordu. Yuhanna 1:14'te ise şöyle yazılıdır. Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliğini gördük. Yani İsa Mesih özü itibarıyla insan bedenine bürünmüş olan Tanrı'ydı. O daima Tanrı'ydı. Ama şimdi insan bedeni almış olan, aramızda yaşayan, bizimle özdeşleşen, içimizden biri olan Tanrı'ydı. Rab İsa Mesih hem insan hem Tanrı olmasaydı, yaşadıklarımızı yaşaması ve neler hissettiklerimizi anlaması mümkün olmazdı. Dolayısıyla Baba Tanrı merhametinden ötürü insan kimliğinde oğul İsa Mesih olarak yeryüzüne geldi ki bizim hissettiklerimizi hissedebilsin, yaşadığımız deneyimleri ve karşılaştığımız ayartıları gerçek anlamda bütünüyle anlayabilsin. Rab İsa Mesih vaftizi aracılığıyla kurtulmuş olan günahkar insanla özdeşleşmiştir. O ayrıca denenmelerden geçerek iblisin saldırılarına, tacizlerine ve ayartılarına maruz kalan bizlerle özdeşleşmiştir. Biz bu nedenle içimizde yaşayan onun neler hissettiğimizi tam olarak anladığını biliyoruz. Onun da bizim gibi acılar çektiğini ve hatta iblisin bir insana uygulayabileceği en büyük baskıya katlandığını biliyoruz. İsa Mesih'in vaftiz olmasında Tanrı'nın güttüğü amaç, oğlunun tümüyle günahsız olması nedeniyle kurtarıcı olmaya layık olduğunu bize göstermekti. Onun tümüyle günahsız olması kurtuluşumuz için zorunluydu. İkinci nedeni ise bir kurtarıcımız olduğunu, bir yardımcımız olduğunu, neler hissettiğimizi gerçekten anlayan bir dostumuz olduğunu bilmemizi sağlamaktı. Tanrı'nın onun ayartılarla karşılaşmasına izin vermesinin asıl amacı buydu. Peki iblisin amacı neydi? 40 günlük dua ve oruç dönemi sırasında onu Rab İsa Mesih'e saldırmaya yönelten şey neydi? İblis İsa Mesih'i ayartmaya çalıştı. İşte bunun iki temel nedeni vardı. Birincisi, iblisin en önemli hedefi Tanrı'nın insanlığı kurtarış planını engellemekti. Tanrı, Adem'le Havva'nın Aden bahçesinde günah işlemesiyle birlikte tüm insanlığın günah yüzünden düşeceğine ve günahın cezasının ölüm olduğuna hükmetmişti. Tanrı bu yüzden İsa Mesih kimliğinde Tanrı'nın günahsız oğlu olarak yeryüzüne geldi. O yeryüzüne insanlığın tüm günahlarını üstlenmek üzere geldi. O bir günahkar olsaydı bunu yapması mümkün olamazdı. Zira kendi günahları yüzünden ölmesi gerekirdi. Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için tümüyle kusursuz, tümüyle günahsız olan birini göndermesi gerekiyordu. Tümüyle kutsal olan birini. Bu durumda iblis ne yapacaktı? Rab İsa Mesih'i günah işlemeye ayartmaya çalışacaktı. Onun günahkar olmasını sağlayabildiği takdirde Tanrı'nın insanlığı kurtarma planını bütünüyle engelleyebilecekti. Böylelikle Tanrı'nın insanlığı kurtarma amacına set çekecekti. Bu, iblisin yaşamında son derece kritik bir an olsa gerekti. Zira eline büyük bir fırsat geçmişti. Tanrı'nın oğlunun ayağını çelmek için önemli bir fırsattı. Onun ilk amacı buydu. İkinci amacı ise şuydu. Kutsal kitapta Yeşaya 14. bölümde iblisin Tanrı gibi olmak istediği yazılıdır. Yeşaya 14:12-14'te iblisin düşüşü şöyle anlatılır. Ey parlak yıldız Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Evet, iblis burada Tanrı ile eşit olmayı istemekle, onun gibi yüceltilmeyi ve onun gibi olmayı istemekle suçlanmaktadır. İblis, eğer Tanrı'nın oğlu Rab İsa Mesih'i günah işlemeye ayartabilseydi, neler başarmış olacaktı? Şimdi isterseniz gelin o konuya değinelim. İsa Mesih Tanrı'ydı ve iblis bunu biliyordu. İblis ona, eğer Tanrıysan şu taşı niçin ekmeğe çevirmiyorsun diye sordu. Gelin Matta 4:1-3'ü okuyalım şimdi. Bundan sonra İsa, iblisin denemelerinden geçmek üzere ruh tarafından çöle götürüldü. 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı ona gelip, Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi. İblis, eğer hem insan hem Tanrı olan İsa Mesih'in bir şekilde düşmesini ve kendisine tapmasını sağlayabilseydi, bu Tanrı'nın artık iblise taptığı anlamına gelecekti. Dolayısıyla iblisin Tanrı ile eşit olma hedefi en azından kısmen gerçekleşmiş olacaktı. Bu, kutsal yazıların çok önemli bir parçasıdır. Buradan çıkarmamız gereken önemli dersler vardır. Bu aşamada karşımıza çıkan en önemli sorulardan biri de İsa günahkar mıydı sorusudur. Dostlar, kesinlikle hayır. Hayır, çünkü onun günahkar olmadığını bildiren pek çok ayet var. O, yani İsa Mesih tümüyle günahsızdı. Bu durumda belki de eski yaratılışın günahlı doğasına sahip miydi sorusu sorulacaktır. Hayır, İsa Mesih eski yaratılışın günahlı doğasına da sahip değildi. O bir bakireden doğdu, tam bir kutsallık içinde dünyaya geldi. Günahlı doğa, tüm kötü arzuların ve eylemlerin kaynaklandığı yürek halidir. İsa Mesih'te işte bundan eser yoktu. Bizler Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk ve şimdi artık yepyeni bir doğamız var. İsa Mesih yaşamımız oldu. Bununla birlikte eski yaratılışımızın bazı kalıntılarını hala içimizde barındırıyoruz. Kutsal kitapta bu günahlı varlık ya da günah ilkesi olarak adlandırılır. Hala bazı tutkularımız, isteklerimiz ve özlemlerimiz var. Ayartıya kapılmak aslında Tanrı tarafından verilen bu isteklerin Tanrı'nın koyduğu sınırlar dışına çıkılarak ve Tanrı'yı hoşnut etmeyen yollarla tatmin edilmesi demektir. Akıldan çıkarmamamız gereken bir nokta var. İsa Mesih hem Tanrı hem insandır. O Tanrı'ydı ve günahlı bir doğası yoktu. Günah işleyebilir mi sorusunu ise Rab İsa Mesih'in içinde onu günaha sevk edecek hiçbir şey yoktu diye cevaplandırabiliriz. Öte yandan o da bizim gibi etten kandan yaratılmıştı. Onun da her insan gibi istekleri vardı. Tek bir şey dışında, bizde olan sevgili dostlar her şey onda da vardı. Bizde olup da onda olmayan tek şey neydi? O tek şey günahtı. Onun da istekleri, arzuları, özlemleri vardı. Kutsal kitapta onun da bizim gibi her alanda sınanmış olduğu ve tümüyle insan ve tümüyle Tanrı olduğu bildiriliyor. İbranilere Mektup 4, 14:15'te bakın ne diyor. Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın oğlu İsa varken açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır. İsa Mesih'in karşılaştığı ayartılar gerçek değildi diyenler çıkabilir. Evet, İsa Mesih'in karşılaştığı ayartıların hepsi gerçekti. Çünkü İsa Mesih insan bedeninde günahın tüm etkisini bizden kat ve kat fazlasıyla hissedecek kapasiteye sahipti. Bize kıyasla günah ona çok daha tiksindirici ve çok daha ıstıraf verici geliyordu. Bunun nedeni tümüyle kutsal olmasıydı. Bu ayetlerde İblis ve İsa Mesih'in karşı karşıya geldiğini unutmayın. Yani bir yanda salt kötülük, diğer yanda salt kutsallık çatışma içindeydi. Bu nedenle İsa Mesih ayartının yarattığı çatışmayı bizden çok daha yoğun bir şekilde yaşadı. Üstelik biz ayartıyla karşılaştığımızda genellikle çok geçmeden pes edip günah işleriz. Oysa İsa Mesih ayartıya sonuna dek kusursuz bir biçimde, gerçek anlamda karşı durdu. Dolayısıyla ayartının baskısının doruğunu yaşadı. Buna rağmen ayartı ortadan kaldırılıncaya dek direnmeye devam etti. Bu nedenle o benim çektiklerimi bilmiyor diyen olursa, evet biliyor diye yanıtlarım. O, ayartının etkisini ve çekim gücünü öylesine yoğun bir biçimde hissetti ki, sizin ve benim buna dayanmamız sevgili dostlar asla ve asla zaten mümkün olamazdı. Zira bu, salt kötülükle salt kutsallığın çatışmasıydı. Yani şeytanla İsa Mesih'in karşılaşmasıydı. Şimdi de bu ayetlerde karşımıza çıkan modeli inceleyelim. İblisin İsa Mesih'e nasıl yaklaştığını anlamanızı istiyorum. Matta 4:3 ayetiyle başlayalım şimdi. Kutsal yazılarda o zaman ayartıcı ona gelip Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun dedi diye bildirilir. İngilizce kutsal kitapta İblisin İsa'ya yaklaşırken kullandığı ilk sözcük eğerdir. Tabi Türkçe çeviride bu ise koşul eki olarak kullanılır. Şimdi ayeti bir daha okuyalım. Eğer Tanrı'nın oğluysan söyle de şu taşlar ekmek olsun. 6. ayette yer alan ikinci ayartıda da İblis yine ise eğer koşul ekini kullanıyor. Bakın ne diyor. Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Şimdi de sevgili dostlar kısa bir süreliğine yaratılış 3. bölüme geri dönelim. İblisin burada kullandığı bir ifadeyi açıklamak istiyorum sizlere. Şimdi yaratılış 3:1'i okuyalım. Bakın ne diyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Sizce bu soru neyi ima etmektedir? İblis burada ne yapmaya çalışıyor? Dostlar, İblis Tanrı'nın sözünden kuşku duyulmasına çalışıyor. Şimdi Matta 4. bölüme dönelim ve ayeti bu gerçeğin ışığında değerlendirelim. Aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen İblis'in yaptığına bakın. O, Havva'ya uyguladığı taktiği şimdi de Tanrı oğluna uygulamaya kalkışıyor. Bu taktiği Havva ile başlayarak her seferinde başarılı olmuştu. Niye değiştirsin ki? Sizin üzerinizde de zaman zaman başarılı olmadı mı? Zira ayartıya kapıldığınız her seferinde İblis bu gerçekten Tanrı'nın sözü mü ya da Tanrı'nın sözü doğru mu sorularıyla sizi belirsizliğe sürüklemiştir. Sizler ve ben günahın cezasının ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tanrı'nın bu konuda neler söylediğini gayet iyi biliyoruz. İblis ise dur bir dakika, kutsal kitapta gerçekten böyle mi söyleniyor? Amma da yaptın. Bunlar yalnızca vaizin sözleri. Tanrı'nın böyle söylediğine emin misin? Bunlar sadece yorum. Doğru olduğunu nereden biliyorsun? Ayrıca günümüzde kutsal kitabın pek çok farklı çevirisi var. Pek çok meali var. Herkesin görüş bildirmeye hakkı var. Yalnızca bir kişinin söyledikleriyle kendini sınırlayacak değilsin herhalde diye konuşmaktadır. Kim? Şeytan. Bunları kelimesi kelimesine duymamış olabilirsiniz Ama iblisin kendilerini aldatmasına izin verenlerin akıllarından buna benzer düşünceler mutlaka geçmiştir. Oysa sizler ve ben kutsal yazılarda yani kutsal kitapta günah hakkında öğretilenleri gayet iyi biliyoruz. İblis söze Tanrı'nın oğluysan diye başlıyor. İblis onun Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu elbette ki. İsa Mesih az bir süre önce göksel babanın sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum dediğini işitmişti. İblisin ilk yapmak istediği şey kuşku yaratmaktı. Şimdi sevgili dostlar, karşılaştığınız ayartının ya da başlıca ayartıların ne olduğu fark etmez. İblis, Tanrı'ya itaatsizlik etmeniz için yanınıza yaklaşıp sizi ayartmaya çalıştığı her seferinde işte o anda bir seçim yapmak zorundasınız. Tanrı'nın sözleri doğru mudur, değil midir? İblisin ileri sürdüğü gerekçelerimi dinleyeceksiniz, yoksa ayartıya Tanrı'nın kendi sözünde bildirdiklerine uygun olan karşılığımı vereceksiniz. Seçim sizin.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda, ayartı ile karşılaştığımızda Rabb'i örnek alarak onun yaptığı gibi Tanrı sözüyle karşılık vermemiz gerektiği vurgulandı. İmanlılar olarak kutsal kitap üzerinde zaman geçirmedikçe sağduyu kazanamayız. Gelecek paylaşımda nasıl sağduyu kazanırız adlı bugünkü konuyu ele almaya devam edeceğiz. Gelecek programa kadar esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tarz.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.

0: Let's praise the Lord.
1: ...103.6 FM. 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hallelujah.
1: Yes. Glory.
0: Say unstoppable. Shake somebody, say it's unstoppable, baby. You guys remember this? Turn it around. Open the windows of heaven. And pour out a blessing. Overflow. Turn it around. That was nice, that little flip there. Open the windows of heaven. And pour out a blessing. We cannot. And then assume that I can hit this note. Contain. Let it rain.
2: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
2: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
3: Hiç şüphem yok.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis'le berabersiniz. Evet, programımız başlamak üzere. Hemen sizlere iletişim bilgimizi vermek istiyorum. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, güzel bir parça gelsin, ardından hikayeyle devam edeceğiz.

0: Evet, bugün de hikayemizin konu başlığı eski dostlar. Evet, buradan sevgili dostlarıma gelsin o zaman bu güzel hikaye. Polis memuru cakalı bir tavırla caddenin bir ucundan diğerine gidip geliyordu. Cakası gösteriş olsun diye değil, alışkanlıktandı. Saat daha 10 bile olmadığı halde insanın iliklerine kadar işleyen rüzgar sokakları boşaltmıştı. Polis güçlü yapısı ve hafif yaylanarak yürümesiyle elinde copu ustaca çevirerek kilitleri kontrol ediyor, ara sıra da dikkatli bakışlarla arkasına bakarak bir düzen koruyucunun kusursuz bir tablosunu çiziyordu. Bu cadde daha çok erken kapanan mağazalarla doluydu. Arada bir ışıklı tütüncüler, bütün gece açık kahveler görülüyorsa da çoğu saatlerce önce kapanmış iş yerlerine aitti. Memur tam yolun yarısına gelmişti ki adamlarını yavaşlattı. Karanlık bir mağazanın kapı içinde ağzında yanmış bir puro olan bir adam görmüştü. Adam polisin yaklaştığını görünce çabuk çabuk konuşmaya başladı. ''Kötü bir amacım yok. Bir arkadaşımı bekliyorum. Hepsi bu. 20 yıl önce verilmiş bir randevu. Size biraz garip geldi değil mi? Eğer kuşkulu bir durum olmadığından emin olmak isterseniz anlatayım. Çok eskiden şimdi bu mağazanın bulunduğu yerde bir lokanta vardı. Big Joe Braid'in lokantası. 5 yıl öncesine kadar öyleydi, sonra yıkıldı.'' dedi polis memuru. Kapının içindeki adam bir kibrit çakıp purosunu yaktı. Kibritin alevi solgun, keskin bakışlı, dört köşe çeneli, sağ kaşının altında yara izi olan bir yüzü aydınlatmıştı. Adam ipekli kaş kolunu yakut bir iğneyle tutturmuştu. ''Tam 20 yıl önce bu gece en iyi arkadaşım Jimmy ile burada yemek yemiştik. İkimiz de New Yorkluyuz. Burada doğduk. Burada büyüdük. Ben 18, Jimmy 20 yaşındaydı. Ben ertesi sabah talihimi denemek için batıya gidecektim. Jimmy'yi New York'tan çekip çıkarmak imkansızdı. Yeryüzünde başka bir kent olabileceğini düşünemezdi bile. İşte o gece ne durumda olursak olalım, nereden geleceksek gelelim, tam 20 yıl sonra dakikası dakikasına burada buluşmaya karar verdik. Sonuç ne olmuş olursa olsun, 20 yıl içinde yaşam yolumuzu bulmuş olacağımızı hesaplıyorduk.'' ''Çok ilginç,'' dedi polis. ''O zamandan bu yana arkadaşınızdan hiç haber almadınız mı?'' ''Bir süre mektuplaştık ama 2 yıl falan sonra birbirimizi kaybettik. Batı büyük bir yer. Ben de bir yerde kalmıyor, oradan oraya dolaşıp duruyordum. Ama eminim eğer yaşıyorsa Jimmy bu gece buraya gelecektir. O her zaman dürüst, kararlı bir insandı. Asla unutmayacaktır. Bu kapı içinde beklemek için tam 1000 kilometre uzaktan geldim. Eğer gelirse buna değer doğrusu.'' Bekleyen adam cebinden kapağı yakutla işlenmiş bir saat çıkardı. ''Ona 3 var. Burada lokantanın kapısından ayrıldığımızda saat tam 10'du. Görünüşe bakılırsa batıda epey başarılı olmuşsunuz. Hem de nasıl, Jimmy'nin hiç olmazsa benim kazandığımın yarısını kazanmış olduğunu umarım. Çalışkan olduğu kadar inatçı bir gençti. Ben bu serveti yapabilmek için en keskin zekalarla çarpışmak zorunda kaldım. Bir insan New York'ta kalınca keskin tarafı körleşir. Oysa batıda her an bıçak gibi olmak zorundasın.'' Polis memuru copunu döndüre döndüre 2 adım attı. ''Neyse, ben yoluma devam edeyim. Arkadaşınızın geleceğini umarım. Saat 10'dan sonra hemen gidecek misiniz?'' ''Yok, daha yarım saat beklerim. Yaşıyorsa mutlaka gelecektir.'' Polis kilitleri yoklamaya devam etti. ''Hayırlı geceler bayım.'' Rüzgar artık çok sert esiyordu. Yağmur da başlamıştı. Birkaç yaya elleri ceplerinde yakalarını kaldırmış olarak hızlı adımlarla geçtiler. Bir gençlik arkadaşıyla 20 yıl önce verilmiş randevusuna gelen adam, purosundan derin nefesler çekerek beklemesini sürdürdü. Aradan 20 dakika geçmişti ki karşı sokaktan paltosunun yakasını kulaklarına kadar kaldırmış, uzun boylu bir adam gölgeler arasından çıkıp kendisine doğru yürüdü. ''Sen misin Bob?'' kapıdaki adam, ''Sen misin Jimmy?'' diye haykırdı. ''Gözlerime inanamıyorum. Bob, eğer hala yaşıyorsan seni burada bulacağımdan emindim. 20 yıl epey uzun bir zaman. Eski lokanta yıkıldı gitti Bob. Keşke yine burada olsaydı da baş başa bir yemek yeseydik. Eh, Batı sana yaradı mı bakalım? İstediğim her şeyi hem de fazlasıyla verdi. Sen epey değişmişsin Jimmy. Bu kadar boylanacağını hiç tahmin etmemiştim. Evet, 20'den sonra 5-6 santim daha uzadım. New York'tan memnun musun Jimmy? Fena değil. Belediyede çalışıyorum. Ama gel, Bob şurada bir yere gidelim, eski günleri anarız. İki adam kol kola yürümeye başladılar. Batıdan gelen adam, bencilliği kazandığı başarıyla daha da artmış olarak yaşam öyküsünü anlatmaya koyuldu. Diğeri ise paltosunun içinde kaybolmuş, dikkatle onu dinliyordu. Köşede parlak ışıklar içinde yüzen bir tütüncü vardı. Oraya gelince ikisi de aynı anda başlarını çevirip birbirlerinin yüzlerine baktılar. Batıdan gelen olduğu yerde durup kolunu çekti. Sen Jimmy değilsin. 20 yıl çok uzun bir süre ama insanın burnunu ufaltacak kadar değil. Uzun boylu adam ama bazen bir insanı kötü yola sürükleyecek kadar uzundur dedi. 10 dakikadır tutuklanmış durumdasın İpekli Bob. Chicago polisi yolunun belki de buraya düşeceğini düşünerek bize haber göndermişti. Seninle görüşmek istiyorlar sanırım. Gürültü çıkarmayacaksın değil mi? Zaten senin için en hayırlısı bu. Karakola götürmeden önce sana şu kağıdı vermemi söylediler. Şöyle ışığın altına gel de oku. Polis memuru Wills gönderdi. Batıdan gelen adam katlanmış olan küçük kağıdı açtı. Okumaya başladığında kas katı duran elleri titremeye başladı. Randevuya tam zamanında geldim. Puro'nu yakmak için kibriti çaktığında karşımda Chicago polisi tarafından aranan biri olduğunu gördüm. Her nedense bu işi kendim yapamadım. Karakola gidip sivillerden birine bıraktım. Evet, hemen kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Sonra sağlık bilgisiyle devam edeceğiz.
1: 103.6 FM
2: 103.6
3: Gerçeğe bir adım at.
2: Radio Light.

Evet, B12 vitamininden bahsedeceğim bugün sağlık bilgisinde sevgili dinleyenler. B12 vitamininin faydaları nelerdir? Hangi konuda bize yararları vardır? Size bunları hemen açıklamak istiyorum. B12 vitamininde bulunan besinler. Bütün vitaminler gibi B12 vitamini de vücudumuz için olmazsa olmazlardan olan vitaminlerdendir. B12 vitamini vücudumuzda meydana gelen birçok metabolik olaydan düzenleyici rol oynar. Tıp dünyasındaki adı siyanokobalamin olan B12 vitamini özellikle hayvansal dokularda bulunur. İnsan vücudunda 5 yıllık B12 vitamini depolanabilir. Sebzelerde bulunmadığı için uzun süre sebzelerle beslenen kişilerde zaman zaman B12 vitaminine bağlı olarak rahatsızlıklar görülebilir. Bunun yanı sıra vücutta vitamin emilimindeki bozukluk, aşırı oranda alkol kullanımı, bazı ilaçların uzun süreli kullanımı ve yaşlılarda B12 eksikliği görülebilir. B12 vitamini anemi hastalığını önler. Al yuvarlar üretilmesinde ve demir kullanımına yardımcı olur. Doğru sindirim, besinlerin alınması, protein sentezi, karbonhidrat ve yağ metabolizması için gereklidir. Sinir tahribatını önler. Doğurganlığı sağlar. Hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlar. Sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırır. Hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder. Gen kopyalanmasına yardım eder. Çocuklarda zeka gelişimi için gereklidir. Eğer B12 vitamini kullanmıyorsanız veya vücudunuzda bunun eksikliği varsa neler olur? Yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk, ellerde ve ayaklarda uyuşma, depresyon, sindirim bozuklukları, baş dönmesi, uyku hali, karaciğer büyümesi, göz bozuklukları, halüsinasyonlar, baş ağrıları, dil enfeksiyonu, huzursuzluk, unutkanlık, zor nefes alma, hafıza kaybı, sinirsel bozulmalar, kalp çarpıntısı, kansızlık, kulaklarda çınlama, omurilik yıpranması gibi rahatsızlıklar görülebilir. B12 eksikliği uzun süre tedavi edilmezse ciddi hasarlara neden olabilir. B12 vitamini bulunan besinler nelerdir? Daha önce de söylediğimiz gibi B12 vitamininin hayvansal besinlerde daha çok bulunduğunu öğrenmiştik. Dana eti, balık, böbrek, karaciğer, yumurta, süt ve süt ürünleri B12 vitamini içeren yiyeceklerdir. B12 tedavisi için B12 vitamin iğnesi ya da B12 vitamin hapı kullanılır. Ayrıca dil altından alınan çeşidi de vardır. Ama bundan da önemlisi vücudumuzda birçok işlevi bulunan B12 vitamini eksikliğine maruz kalmaktır. Evet, B12 vitamininin önemini görmüş olduk sevgili dinleyenler. Eğer kullanırsak ne gibi faydaları vardı? Anemi hastalığını önlüyordu, kansızlığı önlüyordu, hücre oluşumunu ve uzun yaşamasını sağlıyordu, sinir tahribatını önlüyordu. Peki kullanmazsak ne olur dedik? Birçok hastalığa sebep veriyor. Yürüme bozukluğu, depresyon, sinir bozukluğu, göz bozuklukları, bunun gibi kansızlık, omurilik yıpranması gibi birçok hasara neden olabiliyor. Bu yüzden mümkünse B12 vitaminini sık sık almalı ve kullanmalıyız. Bunu daha çok yiyeceklerden alabiliriz ya da B12 vitaminini kullanabiliriz. Ama mutlaka ki vücudumuzu B12 vitamininden eksik bırakmayalım. Evet, tekrar kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra da kültürel konularla karşınızda olacağım.

Evet sevgili dinleyenler, 103.6 Radyo Light'ın sevgili dinleyenleri, tekrar beraberiz. Güzel bir hikaye paylaştık. Az önce sağlık bilgimizi de verdik ve 12 vitaminin önemini paylaştık. Şimdi ise kültürel bölümümüzde inek eti kırmızıyken tavuk eti neden beyazdır? Sizlere değişik bir bilgi vermek istiyorum buradan kültürel konularımızdan. Et ve et ürünleri soframızın vazgeçilmezlerindendir. Kırmızı et dediğimizde inek, koyun, keçi gibi memeli hayvanlardan elde edilen, beyaz et dediğimizde ise yumurtayla çoğalan kümes hayvanları akla gelir ki aslında gerçek anlamda beyaz et tanımı balık eti için kullanılır. Çünkü biyolojik olarak kümes hayvanlarının etleri balık etinden çok farklı olup kırmızı ete daha yakındırlar. Hatta bazılarının rengi kahverengidir. Peki büyük bir iştahla yediğimiz protein bakımından oldukça zengin bu etlerin arasında neden renk farkı vardır? Etin rengi kas dokuda bulunan kas kirişlerinin yapısından ileri gelir. Kırmızı ya da koyu ette kas lifleri, yürüme ya da ayakta durma gibi uzun zamanlı etkinlikler için kullanılmaya uygun tiptedir. Bu lifler sürekli bir enerji kaynağına gereksinim duyarlar. Bu enerji kaynağı da kas hücrelerinde bulunan bir protein olan miyoglobindir. Bunlar kanda al yuvarlarda bulunurlar ve kaslarda gerekli oksijeni sağlarlar. Kas hücrelerine enerji sağlamakla görevli olan miyoglobin proteini ne kadar çoksa doku o denli koyu renkli olur. Koyun ya da sığır gibi hayvanlar da genellikle açık arazide sürekli dolaşıp otlanırlar. Beyaz ette bulunan kas lifleri ise uçma ya da kaçma gibi ani hareketler için özelleşmiştir. Bu nedenle sürekli bir enerji kaynağına ihtiyaçları yoktur. Kas dokuda depolanan glikojenden aldıkları enerji onlara yeter. Dikkat ederseniz çevrede dolanan tavukların bacak kısımları kırmızıyken uçamadıkları için göğüs ve kanat etleri beyazdır. Oysaki ördek gibi hayvanlarda durum tam tersidir. Balıklarsa neredeyse ağırlıksız bir ortamda yaşadıklarından kasları pek gelişmemiştir. Vücut organlarını ana iskeletlerine bağlayacak kıkırdak, kiriş ve bağ dokuları gibi dokulara fazla ihtiyaçları yoktur. Ayrıca düşmanlardan kaçabilmek için çok ani ve hızlı hareket etmeleri gerektiğinden kaslarındaki lifler çabuk açılıp kapanabilen özelliktedir. Bu lifler kısa ve incedirler, kolayca birbirlerinden ayrılabilirler. Balık etini diğer etlere göre daha rahat çiğneyebilmemizin nedeni de budur. Balıklar bu liflerini çok kısa bir süre için kullandıklarından fazla enerjiyi yani oksijeni depolamaya ihtiyaç duymazlar. Bu nedenle de vücutlarındaki kan miktarı çok değildir. Zaten onlar da genelde solungaçlarında toplanmıştır. Özetlemek gerekirse etin renginin kırmızılığı miyoglobin miktarına, miyoglobin miktarı kan miktarına, kan miktarı ise kasların ihtiyaç duyduğu enerji yani oksijen miktarına bağlıdır. Bu da balıkların etinin neden tamamen beyaz olduğunu açıklamaktadır. Bir tane daha kültürel bir konu paylaşmak istiyorum. Görünmezlik mümkün müdür? İnsanların fantezilerinden biri de görünmez olmaktır. Bilim kurgu filmlerinde görünmez olabilen karakterleri büyük bir ilgiyle izler, sonra da kendimiz görünmez olsak bunun bize sağlayabileceği avantajların hayaline dalarız. Peki, bu hayalimizin günün birinde gerçekleşmesi mümkün müdür? Bir cismi yansıttığı ışıklar yardımıyla görürüz. Eğer bir nesne görünmez olacaksa, ışığı hiç yansıtmaması ya da tümüyle emmesi ya da geçirgen olması gerekir. Bu nedenle insanlar herhangi bir yardım almadan görünmez olamazlar. Bununla birlikte bilim dünyasında görünmezlik üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Bunlardan en umut verici olanı ise Japon araştırmacıların adına optik kamuflaj dedikleri bir yöntemdir. Bu yönteme göre üretilen giysilerin sırtında yer alan bir mercek sayesinde arka plan algılanır ve kıyafetin ön tarafına aktarılır. Bu yolla giysiyi giyen kişi sanki şeffafmışçasına arka plana karışabilir. Bu yöntemin askeri anlamda kamuflaj olarak kullanılmasının yanında başka iş kollarında da yararlı olabileceği düşünülmektedir. Söz gelimi bu yolla elini görmez yapan bir cerrah, ameliyat sırasında elinin arkasındaki bölgeyi de net görebileceğinden daha rahat çalışma olanağı bulabilecektir. Bilim insanları görünmezlik konusunda ciddi adımlar atarken, bir insanın tamamen görünmez olabilmesiyle ilgili akla başka sorular da gelmektedir.
Örneğin görünmez olan kişi etrafını nasıl görebilecek? Görüntünün gözün retinası üzerinde oluşabilmesi için ışığın göz tabakalarından kırılarak da olsa geçmesi, retinaya ulaşması gerekir. Bu durumda görünmez olan kişinin gelen ışığın bir kısmını emen bir kısmını da yansıtan gözleri görülecektir. Kim bilir fizikçiler belki gelecekte buna da bir çözüm bulacaklardır. Ancak görünen o ki bu fantezinin gerçekleşmesi için daha uzun bir süre beklememiz gerekecek. Yani aynen dediği gibi filmlerde ancak böyle şeyleri görebiliriz. Bence gerçekte böyle bir şeyin olması da mümkün değildir zaten. Evet, o zaman ne yapalım? Güzel bir müzikle devam edelim. Daha sonra da Sabah Uykum adlı yazılarla ben burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Programımıza özetle sensizlik kötü şey. Bilemediğin, belki de hiçbir zaman bilemeyeceğin cümleler yazıyorum sana. Belki senden başka herkesin okuyacağı ve kendinden bir şeyler bulacağı şeyler bunlar. Hiçbirinden haberin yokken hepsinin içindesin. Ne tuhaf değil mi? İnsan kaç kere sever bilmiyorum ama bazılarını fazla sever. Sen benim fazla yanımsın. Hani derler ya canımsın. Belki de tam öyle işte. Sen benim bilmediğim canımsın. Neler yaşayacağız bilmiyorum. Bu gidişin bir dönüşü var mı bilmiyorum. Arar mısın, sorar mısın yoksa yine yorar mısın bilmiyorum. İnsanın kimi severken öldüğü çok önemli bir şey. Ben buna karar vermek istiyorum ve mümkünse seni severken ölmek istiyorum. Mutluluksa seninle olsun, kaderimizdeki acıları bölüşelim istiyorum. Dünyanın en iyi seven adamı olmayabilirim ama seni herkesten fazla sevebilirim. Ben bugün babama özeniyorum. Onun ölürken bile seveceği kadın o kadar belli ki. Ben bir baba batman olamam. Ben çocuk batmanım, kahramanım babam. Evet, babamdan çok daha güçlüyüm ve bu gücün sahibi yine baba. Ama aynı zamanda güçsüzüm ben çünkü ölürken seveceğim kişinin adı yok. Bir kadını sevmek çok sevdiğim bir şarkıyı dinlemeye benzemez. Şarkılardan sıkılırsın. Kadın seninse eğer sıkılmayacaksın. Gelişini, gidişini, öpüşünü, seni oradan oraya savuruşunu seveceksin. Her haliyle kendine katacaksın. Eğer öyle sevmiyorsan o kalbi kafesinden söküp atacaksın. Şarkıların sesini sonuna kadar açtım. Kendimi duymazken aklımın içindeki seni duymazlıktan gelemiyorum. Belki de sevmek, onun sesinin her şeyin üstünde olması demek. Belki de sevmek, birinin sesini sevmek, düşünmek istemezken baştan sona hafızayı onunla donatmak demek. Belki de sevmek sen demeksin. Sen demek, sevmek demek. Sevmek istersen buradayım. Orası neresi diye sorma, burası senden gidemediğim yer. Bir tane daha paylaşmak istiyorum. Önce yollarında, sonra kollarında kaybolmalısın. Başkalarından öğrendiğim şarkılar var. Öğrendikten sonra başkalarından daha çok sevdiğim şarkılar var. Tanımadığım kişilerin müzik listelerini sevmişliğim var benim. Şimdi seni mi sevmeyeceğim? Senden önce bir hayli yalnızlığım oldu. Bilemediğim yollar, öğrendiğim ve çoğu zaman kayboldum. Eğer kaybolurum diye korksaydım seni hiç bulamazdım. Aşk dediler, inanmadım. Öyle karşıma çıkıp midemde kelebeklerin uçuşmasını sağlayan herkese aşk diyemedim. Aşk neydi diye düşündüğüm oldu ama cevabını bulacak kadar düşünmedim hiç. Ben genel olarak yürüdüm, bazen arkama bakmadan saatlerce. Birinin beni sevmediği zamanlar oldu. Bazen sırf bu yüzden yalnız kaldım. Hayat bu kadar kısayken sevdiğiniz kişinin sizi sevmemesi belki de en kötü durumlardan biri. Hatta en kötüsü. Evet, sevdiğiniz kişinin sizde sevebileceği hiçbir şey bulmaması gerçekten berbat bir durum. Düşününce herkesin sevebilecek olan en az bir parçası ya da bir yönü vardır. Göremiyorsa suç onundur ama acı senindir. Birini sevmemek, sevmemek suç mudur? Orası tartışılır çünkü bazı insanlardan size sadece arkadaş olur. Sevgili olmanız için yaratılmamıştır ve nihayetinde sevgiliniz olmaz. Ama severken sevildiğiniz birine elbet rastlarsınız. Mesele o yolu yürümek. Aramazsan bulamazsın. Belki aradığın zaman da bulamazsın ama aklında ararsam bulur muydum gibi soru kalmaz. Sanırım mesele hayatımızdaki soruları en aza indirmek. İlla birkaç soru kalır. Birkaç soruyla birlikte yanında bir de o kalıyorsa ne mutlu sana. Eğer onu bulduğuna inanıyorsan her şeyden çok sev çünkü insan bütün yolları yalnız yürüyemez. Evet sevgili Ahmet Batman'ın güzel yazılarını da, şiirsel yazılarını da sizlere paylaştık sevgili dinleyenler. Vedalaşma zamanımız geldi sevgili dinleyenler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yine aynı saatte sizlerle olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu?
8: Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
9: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
8: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tanı.
9: Radio Light.
7: 103.6.
9: 103.6 FM.
7: Radio Light.

righteousness, peace, and joy.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Oh.

he won't.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Keith! John P. Keith!

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.